0: Çağrı'da yani kaçar da uyuyayım. Bir başıya bir bana şakar derdim. Yaşarla Karamartın bana şehir kumuniki alan şakaklı şakar. Şevan şevan inemem bir çayda uyuyalım. Mümkün tarafı yapmam şaşa kaykola. Yan taşla kola inir bir şala akil kola. Duyulan bir yalma yalma devam edin. Korot bir yalma anı korot kurduna. Çocuk yalma utanlar.
1: Yeah.

Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya